0: Bravo da şehre gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarifine dek 3.9 litrelik pirseyi, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk papi soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final, güne bakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, karhıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklifler 30 Ağustos tarihinde.

Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz. Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dine 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1 litrelik mücize karhıdalı yağı 5 manat 89 gepik. 1 kilogramlık degah kere yağı 11 manat 99 gepik. Teklifler 30 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: yalnız içki 1 kilogram, yemiş 85 kepik, 1 kilogram limon 3 manat 79 kepik. Teklifle 30 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfelidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarifine dek 3,9 litrelik persi, yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final, Günebakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, Karıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık Degah, Kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklifler 30 Ağustos tarihinde.

0: Bravo da. Şehre gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarifine dek 3,9 litrelik pirseyi, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper giymekler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gime, 2 litrelik final, güne bakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, karıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklifle 30 Ağustos tarihinde.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso puma zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final günebakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, karhıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik, tek

Bravo Pazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik, 1 kilogram limon 3 manat 79 kepik. Teklifler 30 Ağustos tarihine dek.

0: ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso Pomasi Tun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gime, 2 litrelik final, güne bakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, karıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklifler 30 Ağustos tarihine de geçerlidir, Ella Gime'ler için.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik. 1 kilogram limon 3 manat 70

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 2 litrelik final günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1 litrelik mücize kargıdalı yağı 5 manat 89 gepik. 1 kilogramlık degah kere yağı 11 manat 99 gepik. Teklifler 30 Ağustos tarihinde.

Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1350 ml'lik Fairy Gabion Mayı 5 manat 49 kepik 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik süper

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo Pazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik, 1 kilogram limon 3 manat 79 kepik. Teklifler 30 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 2 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giner. 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1 litrelik mücize Karbudalı yağı 5 manat 89 gepik. 1 kilogramlık Degah kere yağı 11 manat 99 gepik. Teklifler 30 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik, 1 kilogram limon 3 manat 79 kepik. Teklifle 30 Ağustos tarihinde.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime. 2 litrelik final, güne bakan yağı. 8 manat, 69 gepik. 1 litrelik mücize, kargıdalı yağı. 5 manat, 89 gepik. 1 kilogramlık, degah, kere yağı. 11 manat, 99 gepik. Teklifler 30 Ağustos tarihine de.

0: Bio kere yağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik. Super kıymetli serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serpeliydi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Super fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Persil Yucurto çeşitleri 15 manat 99 gepik 750 mililitrelik Domestos temizleyici gel çeşitleri 3 manat

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giner. 2 litrelik final, Günebakan yağı. 8 manat, 69 gepik. 1 litrelik mücize, Kargıdalı yağı. 5 manat, 89 gepik. 1 kilogramlık, Degah, Kere yağı. 11 manat, 99 gepik. Teklifler 30 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella Giner'ler için.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarifine dek. 3,9 litrelik Pirsi, Yuji genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gime, 2 litrelik final, Günebakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, Karudalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık Degah, Kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklifler.

Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Persil Yucu Tuz çeşitleri 15 manat 99 gepik 750 mililitrelik Domestos temizleyici gel çeşitleri 3 manat

0: Bravo'da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik, 1 kilogram limon 3 manat

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarifine dek 3,9 litrelik pirseği, yuji gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final, güne bakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, karıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik.

0: Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo'da süper kıymetle sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1350 mililitrelik Fairy Gabion Mayı 5 manat 49 kepik, 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik. Süper kıymetle.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final, Günebakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, Karıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık Degah, Kere yağı, 11 manat, 99 gepik.

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final, günebakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, karhıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik, 1 kilogram limon 3 manat 79 kepik. Teklifler 30 Ağustos tarihine dek.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık Sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso puma zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final, Günebakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, Karhıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık Degah, Kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklifler 30 Ağustos tarihinde.

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik persiyi, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da. Ella'dan Ella Dime 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1 litrelik mucize karvudalı yağı 5 manat 89 gepik. 1 kilogramlık Degah kere yağı 11 manat 99 gepik. Teklifler 30 Ağustos.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 15 manat, 99 gepik, 750 mililitrelik domestos, temizleyici gel çeşitleri 3 manat.

0: Bravo'da süper giymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper giymetler keyfetli mesullar için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final, Günebakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, Karıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık, Degah, Kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklif

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık Sultan basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final, güne bakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, kargıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık, degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik.

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo da. Şehre kaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gime, 2 litrelik final, güne bakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, kargıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık Dega, kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklifler 30 Ağustos tarihine de geçerlidir, Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da şehre gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik Pirsi, Yuji genç çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gime, 2 litrelik final, Günebakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, Karhıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık Degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik, tek

Bravo'da süper dilekler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Persil, Yucu Toz çeşitleri 15 manat, 99 gepik, 750 mililitrelik Domestos temizleyici gel çeşitleri.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik, 1 kilogram limon 3 manat 70

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarifine dek. 3,9 litrelik piersiğin yüce gel çeşitleri. 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı. 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler. Keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final, Günebakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, Kargıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık, Degah, Kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklifle 30 Ağustos tarihine de geçerlidir, Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, həll onda.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet 2 litrelik final günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1 litrelik mücize karhıdalı yağı 5 manat 89 gepik. 1 kilogramlık degah kere yağı 11 manat 99 gepik. Tek

0: serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik. 1 kilogram limon 3 manat 79 kepik. Teklifle 30 Ağustos tarihine

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso poma zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final, Günebakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, Karhıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık Degah, Kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklifler, 30.

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik persi, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gime, 2 litrelik final, Günebakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, Karıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık Degah, Kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklifler

Bravo'da super dimetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Persil, Yuju To çeşitleri 15 manat. 99 gepik 750 mililitrelik Domestos temizleyici gel çeşitleri 3 manat.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik. 1 kilogram limon 3 manat 79 kepik. Teklifler 30 Ağustos tarihine dek.

0: lezzetler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik, 1 kilogram limon 3 manat 79 kepik. Teklifle 30 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 2 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final karğıdalı yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfelidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso poma zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet, 2 litrelik final, günebakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, karhıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklifler 30 Ağustos tarih.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik, 1 kilogram limon 3 manat 79 kepik. Teklifler 30 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mahsullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gime 2 litrelik final Günebakan Yağı 8 manat 69 gepik.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik, 1 kilogram limon 3 manat 79 kepik. Teklifler 30 Ağustos tarihinde.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final, Günebakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, Karıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık, Degah, Kere yağı, 11 manat, 99 gepik, tek